Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya takam gak nihianak. Eoguma tante patsmunihik awiga tante pitsunihik. Ektomak stawi muhtsiganik CJWE.